neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

Aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşklere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı Mayıs ayının ortasında 15 Mayıs Cuma sabahındayız. Ve duyuyorsunuz, güzel şarkılar dinliyoruz. Şahane şarkılarla güne başladık. Çok güzel bir gün olur umarım hepimiz için. Ve hemen hava durumunu aktararak devam edelim. Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bugünün. Sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sürücülere hatırlatmış olalım. Sıcaklıklara şöyle bir göz gezdirdiğim zaman Trakya'da bugün 22-23 derece dolaylarında olacağını görüyoruz. Güzel bir gün bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: Reklam. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Allah.
1: Bir reklam.
2: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

Sabah haberlerinden Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Güzel şarkılarla başladık güne ve devam edeceğiz tabii ki. Hava durumunun detaylarını da aktarmıştık sizlere. Şimdi yeni bir ceza gelebilir. Özellikle sitelerde oturanlara milyon liralık cezalar gelebilir. Çünkü elektrik dağıtım şirketleri biliyorsunuz özelleştirildi ve bir süredir de kaçakla mücadele kapsamında çok sıkı denetimler yapılıyormuş. Ankara'da mevzuata aykırı bağlantı yaptığı tespit edilen abonelere on binlerce lira, hatta bazı sitelere milyonları varan cezalar kesilmiş. Öyle jeneratör kullanmak artık herkesin kendi kararına göre değil, bir proje olması gerekiyor, bunun onaylanması gerekiyormuş. Aksi takdirde sitelerde kullanılan bu jeneratörler kaçak elektrik kullanım kapsamına girdiği için çok yüksek cezalar olabilirmiş.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha yeni saatimize. Sabah haberlerinde Deniz Seki ile ulaşalım. Şahane bir şarkı. Yeni saatimizin başında hava durumunun detaylarını bir kez daha hatırlattıktan sonra Dünya Kupası yaklaşıyor. Yaz aylarında gerçekleştirilecek kupa için yeni bir marş yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarının arasında Sinan Akçıl sıyrıldı, bir tane marş yaptı. Daha sonra hemen yeni saatimizin başında onu bir aktaralım.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Yeni saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı, hafta sonu planlarının yapılmaya başlandığı bu güzel cuma sabahında parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde sis ve pus hadisesi görülüyor. O civarda olan ya da o civara doğru yolculuk eden sürücülere hatırlatalım dikkatli olmaları gerektiğini. Tabii sabah saatlerinde Çanakkale'de görülen sis ve pus olayı gece saatlerinde bölge genelinde görülecek.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
9: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
12: Çeri. Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Şarkı eminim ki şu dakikalarda radyoları başında bu şarkıyı dinleyen birçok dinleyicimizden daha büyüktür, daha yaşlıdır. 1988 yılında seslendirdi şarkıyı Sezen Aksu. O günden bu yana da tabii Sezen Aksu klasikleri arasında yer alıyor. Şarkının güzel yanlarından bir tanesi de kuşkusuz şarkının o kendine has şahane vokalleri. Özellikle Harun Kolçak ve Aşkın Nur Yengi'nin vokalleriyle öne çıkıyor. Bu şarkıda aynı zamanda Sertab Erener ve Fahir Atakoğlu da vokallerde Sezen Aksu'ya eşlik ediyordu. Şahane bir şarkıyı daha sizlere dinletmiş olduk. Sabah haberlerine devam edelim. Yolculuklara çıkmadan önce özellikle uçakla bir yere seyahat ediyorsam öncesinde ya evde hazırladığım böyle sandviç gibi börek gibi atıştırmalıkları yanıma alırım ya da daha havaalanına gitmeden dışarıdan işte simit poğaça gibi atıştırmalıkları havaalanında alırım. Çünkü artık biliyorsunuz havaalanlarında geçirdiğimiz süre de gittikçe artıyor. Özellikle yurt dışı uçuşlarında daha öncesinde en az 3 saat öncesinde havaalanında olmak gerekiyor. Dolayısıyla acıktığımız zaman o havaalanlarındaki satış yerlerinden alınan atıştırmalıklarda dünya para. Şimdi zaman zaman bu tür haberler önümüze düşüyor. Bir kez daha düştü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir işletmede bir sandviç ve çayın fiyatı 735 lira. Almış vatandaş bunu. Bir de bir fiyatı gördükten sonra alıyor bir de. Almış ondan sonra da fişi sosyal medyada paylaşmış. Ne diyelim, afiyet olsun.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Dünya Kupası yaklaşıyor biliyorsunuz. Dünya Kupası için de Türkiye yıllar yıllar sonra tekrar katılacağı için şampiyonaya müzisyenler işte marş yapsınlar. Tarkan'a seslenildi. Çeşitli şarkıcılar işte ben yapacağım diye açıklamalar yaptı. Önce davranan Sinan Akçıl oldu. 2026 Dünya Kupası için Türkler Geliyor ismiyle bir marş yazdı A Milli Takım için. Ve marş aslında tüm dijital platformlarda yayınlandı. Bir dinleyin bakalım. İlerleyen saatlerde de Tuncay muhtemelen programda sizlere bunu dinletecektir. Bakalım beğenecek misiniz 2026 Dünya Kupası için yazılan marşımızı.

0: Adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Başak Ticareti Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticareti Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Mayıs ayını ortaladık. Hafta sonu yaklaşıyor. 15 Mayıs Cuma sabahındayız ve 9:05 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepinize. Duyduğunuz gibi Küpe FM her zamanki gibi çok güzel şarkılar çalıyor. Bu güzel şarkılar devam ediyor. Hande Yener'in Madrigal'le beraber yaptığı o şahane şarkı radyolarınızdayken biz de yeni saatimizin başında günün hava durumuna bir göz atalım dilerseniz. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün hava. Sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde sis ve pus olayı görülüyor. Akşam saatlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde tekrar edecek bu sis ve pus olayı. Dolayısıyla sürücülere dikkatli olmalarını hatırlatalım bir kez daha. Hava sıcaklıkları bugün bölge genelinde 22-23 derece dolaylarında olacak. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Dansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Dansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Dansaş.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sinan Akçıl'ın Dünya Kupası için hazırladığı marştan söz etmiştik. Semih Cenk'in bir marş hazırladı ve Semih Cenk'in marşının da aslında daha güzel olduğunu da belirtelim. 2026 Dünya Kupası finalinin devre arasında ilk kez devre arası şovu düzenlenecek. Amerika'da Super Bowl turnuvalarında bu yıllardır gerçekleştirilen bir etkinlik. Dünya Kupası'nda ilk kez gerçekleştirilecek devre arası şovu. Bu yılki devre arası şovunda Madonna, Shakira ve BTS grubu sahne alacak. Ayrıca Susam Sokağı ve Muppet Show karakterlerinin de bir parçası olacağı devre arası şovu gösterisini Coldplay solisti Chris Martin hazırlayacak.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
10: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
11: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
12: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
13: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda varlık barışına ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle birlikte yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İBB'ye yönelik operasyonda ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapılmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır diye konuştu.
3: Spor.
4: 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Fransa milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 15 Mayıs Cuma'yı saatlerse tam şu anı gösteriyor. Haftanın en güzel sabahı o meşhur Cuma neşesine hoş geldiniz. Bugün de enerjimizi tavan yaptırmak, hafta sonu bir adım kala moral depolamak için mikrofon başındayız. Çaylar kahveler hazırsa radyonuzun sesini biraz daha açın çünkü yolculuk başlıyor. Türkiye'de değil dünyada da büyük ses getiren Spotify, YouTube gibi listelerde de elde ettiği başarılarla kısa sürede global bir hit haline gelen, YouTube'da büyük yankı uyandıran, yayınlandığı gün YouTube Türkiye Trend Videolar listesinde bir numaraya yükselen, Türkiye dışında Kıbrıs, Avusturya, Malta, Almanya, Azerbaycan, Hollanda, İngiltere, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkede YouTube trendlere girerek uluslararası ölçekte dikkat çeken Hileli isimli parçayla Manifest kızlarıyla Ajda Pekkan ikilisine kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Huzur dolu, serin bir bahar gününden hepinize merhaba. Bugün 15 Mayıs haftanın final günü olan Cuma günündeyiz. Ruhunuzu dinlendirecek gezgilerle yanınızda olacağız. Şehrin gürültüsünü dışarıda bırakın ve kendinize bir iyilik yapın. Bugünü bize ayırın. Akustik gitarların ön planda olduğu açılışındaki yalın ve etkileyici intro ile dinleyicide eski 45'lik plakların ruhunu çağrıştıran nostaljik bir atmosfer yarattı. Özlemekten isimli parçayla Türk rock sahnesinin güçlü isimlerinden Batu Akdeniz bizlere sesleniyor.

0: Bir reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla, hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Küpe FM frekanslarında bir cuma gününde daha birlikteyiz. Bugün 15 Mayıs Cuma. Mayıs ayının tam ortasında baharın tüm renklerini selamladığımız bir güne uyandık. Önümüzdeki saatler boyunca en seçkin şarkıları sizlerle buluşturacağız. Uzun süredir merakla beklenen 30. yıl ana albümünün açılışını Teoman'ın seslendirdiği Deniz Bulana Kadar şarkısıyla gerçekleştiren, müzik yolculuğundaki 30. yılını dev bir albüm projesiyle taçlandıran Ayna grubuyla şimdi nostalji zamanı.

0: PFM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde.

0: Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde. Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 5220.
2: Küpe FM Reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin 65 yaş üstü nüfus oranının 2023 yılında ilk kez %10'un üzerine çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşlı toplum eşiğini Türkiye'nin ilk defa geçtiğini söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, su tarifelerinde indirime gidileceğini belirterek 1 Temmuz'dan itibaren %50 indirim uygulanacağını duyurdu. Belçika ekonomik misyonu neticesinde ülkesiyle Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da güçlendiğini belirten Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevost, Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını, ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca gelecek sezon için şampiyonluk sözü verdi. Brezilyalı oyuncu ayrıca kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını söyledi. Brezilya milli futbol takımında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgenizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Yollara düşenler, işbaşı yapanlar, güne yeni başlayanlar. Hepinize merhaba. Bugün 15 Mayıs Cuma. Haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya, hafta sonuna gülümseyerek girmeye hazır mısınız? Sizi motive edecek en iyi hitlerle buradayız. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul konserinde dinleyicilerine bu kez senfonik dokunuşlarla zenginleşen, unutulmaz bir gece yaşatan, kariyerinin en sevilen parçalarını arka arkaya seslendirirken, gecenin sürprizlerinden biri ise Cansu Kurtçu'nun sahneye konuk olması olan ve sevilen şarkısı Yalanlar Cumhuriyeti'ni birlikte seslendirerek izleyicilerden büyük alkış alan Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Fettah Can radyolarınızda.

0: FM reklam. Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM

Haftanın en güzel günü geldi çattı. Bugün 15 Mayıs Cuma, bir yanda haftanın yorgunluğu, diğer yanda yaklaşan hafta sonunun tatlı heyecanı var. Kahvenizi aldıysanız, yolunuzda bize eşlik ediyorsanız ya da iş yerinde küçük bir mola verdiyseniz doğru yerdesiniz. Gün boyunca enerjinizi yükseltecek şarkılarla buradayız. Hey adını taşıyan 8. stüdyo albümünü dinleyicilerle buluşturan, yaklaşık 9 yıl aradan sonra çıkardığı bu stüdyo albümü için 40 yaşındayım ve artık ne istediğimi çok iyi biliyorum diyerek kariyerindeki bu yeni dönemi vurgulayan Hadise'nin albümün açılış şarkısı olan Ara Beni şimdi Küpe FM frekanslarında.

Cuma günlerinin başka bir havası var değil mi? Alarm bile biraz daha sinir bozucu çalıyor sanki insan içten içe. Hafta sonu planlarını düşünmeye başlıyor. Kimileri dinlenecek, kimileri gezecek, kimileri de sadece uzun uzun uyuyacak. Ama önce bugünü güzel tamamlamak lazım. Yeni şarkısı için saçlarını platin sarısına boyatarak görünümünü tamamen değiştiren bu yeni tarzla sosyal medyada yazı getirdiği şeklinde yorumlar alan ve Zaman Daralıyor isimli yeni şarkısının klibiyle birlikte de tüm dijital platformlarda yayımlayan Emirhan'ın sizlerin bildiği adıyla Çakal, şimdi Küpe FM frekanslarında konuğumuz oluyor.

0: kadar.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuç

0: hop dedik.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda varlık barışına ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle birlikte yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İBB'ye yönelik operasyonda ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapılmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakşi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır diye konuştu.
2: Spor.
4: 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Fransa Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kanté'ye de yer verdi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

saatlerimiz öğleyi gösteriyor. Beklenen gün geldi, çattı. Radyolarınızın başındasınız. Bugün 15 Mayıs Cuma, iş yerinde son dosyaları toparlayanlar, okuldan çıkış zilini bekleyenler ya da öğle molasında bize kulak verenler. Hafta sonuna giden o güzel köprüde en enerjik şarkılarla yanınızdayız. Şimdi omuzlardaki yükü bir kenara bırakıyoruz. Çünkü Cuma neşesi radyoda başlıyor. Bu yıl Teoman'ın sevilen şarkısı Çölde Çiçeğe getirdiği yorumun hemen ardından orijinal besteyi yayımlamasıyla müzik eleştirmenleri tarafından en üretken dönemi olarak dillendirilen, yayımlandığı ilk hafta Spotify New Music Friday Türkiye ve Haftalık Keşif gibi popüler listelerinde kendine yer bulan Uyuyan Dev isimli parçayla Sufle grubu radyolarınızda.

0: Alp FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
5: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kısa bir mola, büyük bir huzur. Hepinize keyifli bir cuma öğlesi diliyoruz. Yemek molasında mısınız yoksa trafikte bir kaçış noktası mı arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Bugünün o kendine has cuma ağırlığını üzerimizden atacak, ruhumuza iyi gelecek bir seçki hazırladık. Çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Önümüzdeki saatler boyunca sadece müzik ve biz varız. 2026 yılına oldukça hızlı bir giriş yapan Hurricane canlı yayın versiyonu Beni Affet Tanrım ve Delirsinler gibi arka arkaya birçok yeni çalışma paylaşan, şarkı sözlerinde sokak kültürü, karakter ve zaman gibi temaları ön plana çıkaran ve bugünlerde Bana Zaman Ver isimli yepyeni çalışmasını da tüm dijital platformlarda yayımlayan Barry Soprano küpe efendi.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklıköyü, 0542 258 4334.

0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında. Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 5220.
3: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimiz.

0: 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM Reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise yeni EP'sinde yer alan ve yayınlanır yayımlanmaz büyük bilgiyle karşılanan ve listelere hızlı bir giriş yapan Uyuyamadın Değil Mi isimli parça ve Poize ile hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin 65 yaş üstü nüfus oranının 2023 yılında ilk kez %10'un üzerine çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşlı toplum eşiğini Türkiye'nin ilk defa geçtiğini söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, su tarifelerinde indirime gidileceğini belirterek 1 Temmuz'dan itibaren %50 indirim uygulanacağını duyurdu. Belçika ekonomik misyonu neticesinde ülkesiyle Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da güçlendiğini belirten Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevost, Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını, ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca gelecek sezon için şampiyonluk sözü verdi. Brezilyalı oyuncu ayrıca kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını söyledi. Brezilya milli futbol takımında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Vamos, están bien.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Değerli dinleyiciler, bu güzel cuma gününde sizlerle beraberiz. Herkese hayırlı cumalar. Mayıs ayının tam ortasındayız. Umuyoruz ki keyifler yerindedir. İşte yepyenisiyle Çakal bugünkü programımızın açılışını yaptım. Güneşin bir kez daha yüzünü göstermiş olduğu bu güzel bahar gününde yine yeni şarkılarımızla devam ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan ortak çalışması Hileli olacak sıradaki şarkımız.

0: FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
10: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da. Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkdere Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkdere Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
0: Küpe FM Reklam.

Ceyran Dirici Haziran ayında yepyeni bir albüm paylaşacak bizlerle. O albümden bizlerle ilk paylaştığı şarkı Kim Özleyecek bugün radyolarınızdaydı. Bugün bizlerle buluşan yeni şarkılardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ceyran Dirici Kim Özleyecek. Hemen sırada yepyeni bir şarkı daha var. Göksel de yeni albümünü bugün bizlerle paylaştı. Albümün çıkış çalışması Be Oğlum ilk kliplenen şarkı şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

bugünün en iddialı şarkılarından bir tanesiydi. Merakla beklediğimiz bir şarkı. Bir süredir Ayşe Hatun Unal'ın sahalara geri döneceğini biliyorduk. Haberleri çıkıyordu. Teaserları karşımıza çıkıyordu. Ve işte Ayşe Hatun Unal yıllar sonra yepyeni bir şarkıyla karşımızda arkadaşlar. Su Damlası'nı nasıl buldunuz? Elektronik tarzda bir şarkı yapmış. Sosyal medyadaki yorumlarda gördüğüm kadarıyla çoğunlukla beğenilmiş. Gerçekten de kulağa hoş geliyor diye düşünüyorum. Yolu açık olsun Ayşe Hatun Önal'ın bu güzel şarkıyla Su Damlası radyolarınızdaydım. Gündüz yolculuğumuzda sırada ortak bir çalışma var. Simge ve Zeki Arkun'u dinleyeceğiz, şarkıları yeni biri.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Sammy Cenk Vur Beni Buken ortak çalışması radyolarınızdaydı. Sammy Cenk de bu arada Milli Marş yapmış. Sinan Akçıl yaptı, Sammy Cenk yaptı. Edis yapmış, başka yapanlar var. Yapay zeka ile yapanlar var. Yapan yapana birçok Milli Marş oldu bakalım. Bu yeni Milli Marşlardan öne çıkacak olan biri, bu yaza damga vuracak olan biri var mı? Yoksa yine genellikle Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda Marşı mı çalınacak, dinlenecek? Bakalım, göreceğiz. Bu arada ben bile marş yaptım yani. Artık öyle şartlar söz konusu ki yapay zeka teknolojileri. Herkes yapabiliyor. Ben de mesela şöyle yaptım. Norm Ender ve bazı başka marşları, Norm Ender'in marşı ve bazı başka marşları alıp yapay zekaya verdim önce. Dedim bunların stilinin promptunu bana gönderir misin? Tarifini gönderdi. Ondan sonra ben de başka işte marşa uygun Türkçe şarkıların sözlerini alıp ondan sonra o sözleri yapay zekaya verip bunları marş formatında değiştirir misin dedim. Sonra da o promptla beraber o şarkının sözlerini, stilini marş versiyonuyla değiştirmiş oldum. Ama herhangi bir yerde yayınlamadım tabii ki. Hobi anlamında kendi kendime böyle eğlenceli şeyler yaptım. Çok da güzel oldu bu arada ama tabii ki başka şarkılar olduğu için o şarkılar herhangi bir yerde yayınlayamıyoruz. Şimdi yapay zeka demişken gün geçmiyor ki yepyeni bir yapay zeka şarkısı patlamasın arkadaşlar. Ve bu patlayan yapay zeka şarkıların da çoğu aynı default ses. Yani Nick Minaj'ın solistinin de Saygı 1'de kullanmış olduğu default yani varsayılan Suno yapay zeka uygulamasının içindeki normal varsayılan bayan ses. Bütün bu şarkıların hepsi aynı ses yani. İşte yine o ses kullanılarak oluşturulmuş bir yapay zeka şarkısı şu an patlamakta. Sosyal medyada, internette baktığınız zaman en çok dinlenenlerde çok hızlı bir yükselişte. İlk üçte falan birçok yerde yani. Ve isim olarak da bu sefer Mebrure demişler. Yani bir yapay zeka ile böyle bir şarkı yapıyorlar. Sonra kendi kendilerine uyduruyorlar. Birisi Ankara Ekos diyor. Birisi Nick Binler diyor. Birisi şöyle diyor. Birisi böyle diyor. Şimdi de Mebrure demişler yani. Halbuki Suno ile yapılmış bir şarkı. Mebrure diye bir kişi yok. Ama bu şarkı şu anda patlamış durumda dediğim gibi sosyal medyada. Neyse, sözü daha da fazla uzatmayalım ve bakalım nasıl bir yapay zeka şarkısı olmuş. Bugünlerde en son patlayan yapay zeka slow şarkısı işte Mebrure ve Değilim.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda varlık barışına ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle birlikte yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İBB'ye yönelik operasyonda ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapılmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler, İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır diye konuştu.
2: Spor.
3: 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Fransa milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kanté'ye de yer verdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla. Hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
7: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
10: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
11: Küpe FM reklam.
12: Küpe FM.
13: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Will Smith 2022 Oscar olayının ardından ilk kez orijinal bir projede yer alacakmış arkadaşlar. Neydi o Oscar olayı, hatırlarsınız? Will Smith Oscar ödül töreninde eşi hakkında sahnede şaka yapan ünlü siyahi komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Böyle yerinden kalkıp sahneye çıkıp bir tane patlatmıştı yani. Gerçekten büyük skandaldı bu arada. O olaydan beri aradan 4 yıl geçtim. Şimdi ilk kez bir filmde yer alacakmış. Supermax isimli bir filmde oynayacakmış arkadaşlar. Aksiyon gerilim filmi olacakmış. Bu direkt olarak bir dijital platformda, Prime Video'da yayınlanacakmış. Amazon MGM filmin haklarını Miramax'ten $70 milyon satın almış. Sinema yerine doğrudan platform yayını planlanıyor. Hikaye dünyanın en güvenli hapishanesindeki bir cinayeti araştıran iki FBI ajanını konu alacakmış. David Gordon Green filmin yönetmeni olacakmış. Çekimlerde Ağustos ayında başlamış.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Küpe FM Reklam.

Bu güzel güneşli bahar gününde gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik. Mert Çodur, Gökhan Türkmen ikilisi pişmanım diyecekler ve sonrasında güneşle noktayı koyacağız. Onun da sonrasında haber merkezimize bağlanıyoruz ve onun da sonrasında dilekle müzik keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi ile kurye faaliyet belgesi için tanınan geçiş süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otobüs biletlerine talebin arttığını dile getirdi. 15 Mayıs itibariyle 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulacağını açıkladı. TÜİK verilerine göre Trakya'da Nisan ayında 4.375 konutun satışı gerçekleştirildi. Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.
1: Spor.
3: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Camia'nın 2026-2027 sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi. Beşiktaş Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Şimdiden iyi günler diliyorum. 15 Mayıs Cuma gününde Müzik Keyfi'nde birlikteyiz. Lüleburgaz'dan bir haberle başlıyoruz. Lüleburgaz'da Türk Halk Müziği konseri düzenleniyor. Tüm halka ücretsiz olacak konser bugün saat 20'de Cahit Irgaz Salonu'nda.

0: FM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap, Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67. Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Chery Plaza Köşk Dere Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Chery modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Chery Plaza Köşk Dere Tekirdağ. Telefon 0282 260 52 20.
0: Küpe FM reklam.

Yasal'ın Mersin konseri dönüşü yaptığı açıklamada yapay zekalı sahne performanslarına karşı olduğunu belirtti. Sanatçı, "Sahnemde yapay zeka göremezsiniz," dedi.

0: Reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yeşim Salkın ve Ferdi Anıl Yarkın Yüzyılın Meydan Faslı projesiyle çok yakında dinleyicisiyle buluşacak. Müzikte yapay zeka kullanımına ve dijitalleşmeye karşı organik müzik vurgusu yapan ikili muhteşem bir orkestra eşliğinde Türkiye'nin meydanlarında canlı performans sergileyecek.

0: PFM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.

Hakkı Yalçın dillerden düşmeyen eserlerini Hakkı Yalçın şarkıları Volüm 2 albümünde bir araya getirdi. Yaşar, Melek Mosso ve Kibariye gibi dev isimlerin yer aldığı 9 şarkılık projede çıkış şarkısı Yaşar'ın yorumladığı 12 ay oldu.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa kurucusu olduğu Sunny Hill Festivali'nde sahne alacak olan Manifest grubuna sosyal medyadan destek verdi. Kosova'nın Priştine kentinde düzenlenecek festival için grubun duyurusunu paylaşan Dua Lipa kısa sürede gündem oldu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlılık sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi için tanınan geçiş süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otobüs biletlerini talebin arttığını dile getirdi. 15 Mayıs itibariyle 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulacağını açıkladı. TÜİK verilerine göre Trakya'da Nisan ayında 4.375 konutun satışı gerçekleştirildi. Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisine başarılarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Camia'nın 2026-2027 sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi. Beşiktaş Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 17, Çanakkale 19, İstanbul ve Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Göksel, uzun yılları yayılan müzik yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. stüdyo albümü Rüyaların İşini dinleyicisiyle buluşturdu. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran sanatçı, yeni albümünde dinleyicisini bu kez daha derin, daha kişisel ve daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor.

0: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma. Gross Marketim Tansaş.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Yaşam Migros mağazalarında.
9: Migros hepinize iyi gelecek.
10: Küpe FM reklam.

ünlü şarkıcı Dedüplüman Nahide adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Yepyeni şarkı tüm dijital platformlarda ve şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Selam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
11: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.
12: Küpe FM.
1: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden İrem Derici, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı kariyerinin 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek, dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

0: reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleri.

0: diyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Küpe FM reklam.

Ayşe Hatun Önal uzun bir aradan sonra yeni şarkısı Su Damlası'nı paylaştı. Bu şarkıyla veda ediyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mehmet'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik SRC kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi için tanınan geçiş süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda varlık barışına ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle birlikte yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otobüs biletlerine talebin arttığını dile getirdi. 15 Mayıs itibariyle 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulacağını açıkladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, su tarifelerinde indirime gidileceğini belirterek 1 Temmuz'dan itibaren %50 indirim uygulanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler, İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır diye konuştu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca gelecek sezon için şampiyonluk sözü verdi. Brezilyalı oyuncu ayrıca kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını söyledi. Beşiktaş Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu burası Küpe FM. 15 Mayıs gününden herkese merhaba. Cuma gününde ben Mehmet Ali sizlerleyim. Teoman ve Sufle ile startı vereceğiz. Çölde Çiçek şarkısı radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
4: Gross!

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da postane yolunda.
1: Çeri'de test sürüşü heyecanı.

0: Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros,
2: hepinize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

Türk pop müziğinin en üretken ve en marjinal isimlerinden birisi diyebiliriz onun için. Ceylan Ertan burada şimdi. Bir Gülü Sevdim isimli yorumu, onun yorumuyla özdeşleşen, onun yeni yorumuyla bu şarkıyı şimdi dinleme zamanı. Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de haftanın son iş günü geride kalıyor ve haftanın son eve dönüş keyfi başlıyor. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yalınla devam edelim. Benimki radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
4: Gross Marketim Tansaş.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
11: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
12: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
13: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
0: Migros, hepimize iyi gelir. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında

0: giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan, yetişkin içeriklerinden, kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi ile kurye faaliyet belgesi için tanınan geçiş süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda varlık barışına ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle birlikte yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otobüs biletlerine talebin arttığını dile getirdi. 15 Mayıs itibariyle 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulacağını açıkladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, su tarifelerinde indirime gidileceğini belirterek 1 Temmuz'dan itibaren %50 indirim uygulanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır diye konuştu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca gelecek sezon için şampiyonluk sözü verdi. Brezilyalı oyuncu ayrıca kariyerindeki en zorlu sezonu yaşadığını söyledi. Beşiktaş Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 54 kuruş, 1 euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.696 liradan, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
12: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
13: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
14: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
0: Migros hepimize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: FM Reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Güleburgaz.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de sırada bu kez sevgili Blok 3 var kusura bakma şarkısıyla 15 Mayıs Cuma akşamında beraberdik. Mehmet Ali Ayanoğlu ben. Şimdilik hoşça kalın, kulağınız bizimle olsun, ayrılmayın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında, güne vedada, haftanın son iş gününde, bu güzel cuma gününde sizlerleyim. Artık hafta sonu geldi. Hafta sonları daha bir güzel çünkü bir yandan da yaz geliyor. Bahar aylarında bu havalarla birlikte coşuyoruz hafta sonları. En azından ruhumuz coşuyor. Güneş hepimize iyi geliyor diye düşünüyorum ve başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü 0542 258 43 34.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67. Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Küpe FM Reklam.

Edis'le Duman'la devam edeceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde sahnedeydi. Yine muhteşem bir sahne şovuna imza attı Edis. Gerçekten başarılı isimlerden bir tanesi. Danslarıyla, kıyafetleriyle, sözleriyle, müzikleriyle yine sahnede devleşti. Ve Edis'le Duman'la devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

İrem Derici var sırada ve Sefo ile birlikte o güzel şarkısıyla senden kalanlarla bizlerle olacak. İrem Derici ona buna laf ettiğinden çok pişmanmış. Çünkü diyor ki bir süre önce tazminat davaları yüzünden parasının bittiğini açıklamıştı, onu söyleyecektim. Bir dava daha geldi diyorlar. Burcu Güneş, Emre Altuğ'un albüm tanıtımında Demet Akalın aleyhindeki sözleri nedeniyle kendisine ruh hastası diyen İrem Derici hakkında 250 bin liralık tazminat davası açmış. İrem Derici'de param kalmadı. Böyle bir insan olmak istemiyorum. Her şeyi konuşmak istemiyorum artık diyor. Ve İrem Derici ile Sefo'yla devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Küpe FM reklam.

Bengü var sırada, sebebi sensin diyecek. Efendim bugün de hatırlatacağım, Instagram'da bizleri takip listenize ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan haberdar olmak istiyorsanız bizleri Instagram'da takip ediniz diyorum. Ve işte Bengü, sebebi sensin.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Manifest var sırada. Başrol sensin diyecekler. Bu arada yeni bir kız takımı, ay pardon, kız grubu geliyor. 5 kişilik kız grubu Mantra. İlk single'larını yayınladılar galiba. Bilmiyorum ama onlara rakip olarak geliyorlar. Bugün yayınlamış olabilirler esasında ilk single'larını. Neyse, biz Manifest'le Başrol sensin'e devam edelim. Daha böyle çok kız grupları göreceğiz bence. Bir kere bir iş tuttu mu devamı gelir, biliyorsunuz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Jimmy Cenk çıkmaz bir sokakta ile bizlerle olacak. Bugün de hatırlatacağım www.kupefm.com.tr bizleri internetten tek bir tıkla dinleyebileceğiniz adresimiz efendim. Yürüyüşleriniz esnasında kulağınızda Küpe FM olsun. Evinizde çayınızı kahvenizi yudumlarken, belki balkondan gelene geçene bakarken, belki işe giderken, belki okula giderken Küpe FM hep kulağınızda kalsın diyorum. Semih Cenk'le çıkmaz bir sokakta ile devam ediyoruz.

0: Reklam. İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Gülşen'le balla devam edelim. Güne vedada sözümüzü balla keselim. En güzelidir bu zaten. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sözünü balla kestim falan. Bunlar hep bizim sözlerdir biliyorsunuz. Türkiye'de çok kullandığımız sözler. Yurt dışında bunlara benzer var mı bilmiyorum ama severiz tatlıyı çünkü nihayetinde. Hiçbir misafirliğe de mesela tatlı götürülmeden gidilmez değil mi? Yemeğe gidiyorsa bir tatlı götürülür. Bir şekilde ah kurabiyeler, kekler, o güzel tatlılar, çikolatalar geldi aklıma. Ben de tam bir şeker düşkünüyüm. Ve şimdi söz müzikte.

0: FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.

Ve Sezen Aksu var sırada. Bayağıdır çalmadım. Paşa Gönül şarkılarından en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Sen Ağla. Sezen Aksu geçtiğimiz günlerde yine yalısında görülmüş. Böyle gelen geçen oradan kendisini çekiyor, paylaşıyor biliyorsunuz. Kedileriyle falan çok tatlı bir hayat sürdürüyor orada. Neyse ikinci albümü de yaptı. İyi oldu bu albümler. Özlemiştik onu. Konserlere de çıksın. Hep söylüyorum. Hep istiyoruz. Hep bekliyoruz. Sezen Aksu ve Sen Ağla.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece burada sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.